Senin kaçtım uyur demar ya kamati diye kane muti diye kapa kamati diye kane mati diye kapula ya uyte uyuna. Aha senin kaçtım uyur demar ya penetsu tuyta metsu tuyta kukuri uya ite kare mavat uya mana şeyka yumay kare.